Arşi mama ne çatı fın tahtıl marra şovay maşina asıl barışan karlaşım. Amga çoğuka saçil çekçe alha söbürü tümşö tümçe altın zeyhın çoğuca yemşe amdı dara tartar gınca. Шингаан эрдэн намгаа гэдэг хин шиднээ дотор тартар гэж сарын нарын ялгаа дөлн манглаа дөрөн тулбал чингэ шанд торгу бүрмөл ян машили навча дури би чингэ се халлами ачин шинга чашангара чамна дүнжи одон дарга морол гүшин бомбус бомбус алхаа тэнжэ бохнэмэри дорслама бон тисолга түнүл чөгжө Baslın tetin tetüge tek bu hütün zeyhin şamlar gıpşın Bakşı yamgınla di ün tetin tetine dalda di Ün tetin arnar gıtlim şo Örgün mırnar gıtlim şo İşin gürni umur himo Gürdümü yeftil kartı yin Gürkali rosti odun yimo Örü dağste odun yimo Ngod baslın çüzürdü yimo Arsın gajırı hür hiruyda arbın neymin Agoy teyim şu agoy avalga şüzürdü yimo Ergu murni butuk, tere matullam bol horan ayul bu dirisogat Bota ern ürgit başat ınamılgar yirhin turvuy bülgül Ütkan hollos irsiyim, ınılgan yır tolsiyim Bülgürin tengim bosiyim de ucilga dılsansiyim Mündüstüne hılbır mayga ucuştanar olone Inhamır, mün matu nerçinli bülgül